Asunu yi kanadın bada maaşı da ki ta onuknan balsız tabu palaladım iba onuk geven oyzuluba yamayılım sadıbır. Balsız ya tıcangacı ba çiyon tıdımlar asır idim ya India asır alema ağacak numunda porumi kanadan talubusa açır. Balsız tabu palala kardımcı idim ya lezi masur dal, mong dal, jana, kular, azık zıngın, motorcan mısıra, ahar dal idim ya alıcı. Idam ya ajibajanga asunuki protein angur asir ibajagi tamanung tiari akacha tamang shilam tamje yanglo shijer ibanong bifer tensama aleno digestion nunga khadang yarier badak glycemic index ajama alibajanga blood sugar level tamje thimi yua control asir diabetes tashida akadir matama ibajung de yakhang tajongler Tumulongjang nunga tiari akacha cholesterol tamajungji acham dakser asir tumulongjang tashidak tachamba kamdakser. Iba nung nangdakba vitamins asir minerals dam, iron, potassium, magnesium asir vitamin B dam dinsamalir. Mabangsha idam ya ajibajanga tamang shilamja timi lidakser. Idam jiyongjidam ya asunuki alia jidatba asir talubusa angur asir anu asin limanua kangadang chunga atukur. Asunugi anukushia asan chiyong zi nung idami tansama ajiba janga tamang anamali zi asir tashia idak zi. Tatam nung idam chiyong zi ya achagi alia chitatpa chiyong zi damlir asir idam ya tani asir asang asushi adangji chiyong zi damji alia zi. Taonung unakengya damir anumani ni kanadamba angadi.